dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ümidimi göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: yoduna. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. Reklam.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Reklam.
3: Radyo S.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
4: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
5: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namusun ayı muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla çarşamba gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın ortası, haftanın enerjik günlerinden bir tanesi, sevdiğimiz günlerinden bir tanesindeyiz. Yavaş yavaş hafta sonu tatili kendini ufukta göstermeye başladı ve planlar kuruluyordur. Umuyoruz efendim planlarınızı ertelemenizi gerektirecek negatif olaylarla karşı karşıya kalmazsınız. Temennimiz bu yönde. Gelin 2 saati paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

Çitaburama radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Nami Tünay muhabbet devam ediyor. Sevgili dinleyenler, evdeki paraları nasıl saklıyorsunuz? Açık konuşun. Bak, nerede saklıyorsunuz demiyorum, nasıl saklıyorsunuz? Yani buradan hani evinizdeki paranızda gözümüz olmadığını anlayabilirsiniz. Folyayla saran var mı efendim, folyoya saran? O kadar fakiriz ki ben yeni duyuyorum bunu. Paralarını alüminyum folyoya saranlar dikkat denmiş efendim. Var mı hakikaten aranızdan yani? Mesela ne yapıyorsunuz, alüminyum folyoya sarıp fırına falan mı atıyorsunuz? Evde nakit birikimini alüminyum folyoya sararak saklayanlar doğru yöntem uygulanmadığında paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalıyor demiş. Artık tabii şimdi hırsızlara da gün doğdu. Eve gidip artık şey alüminyum folyo bakacaklar. Belki normalde çok dikkat çekmezdi ama artık bakacak adam işine. Ara ara bak diye. Evde nakit para saklayanlar arasında yaygınlaşan alüminyum folyo kullanımı nem ve ortam koşulları nedeniyle büyük bir risk barındırıyor demiş. Banknotları toz ve ışıktan korumak amacıyla başvurulan bu yöntem nemli paraya uygulandığında kağıdın yapısını bozarak birikimlerin tamamen bozulmasına yol açabiliyor. Yani sen bunu sardın hani, gerçi toz dediğini

tamdaki toz ve kir gibi dış etkenlerle temasını kesiyor demiş. Bazı esnek plastiklerde bulunan ve kağıda zarar veren kimyasalları içermemesi nedeniyle de basit bir koruma katmanı olarak değerlendiriliyor. Folyo, alüminyum folyo. Alüminyum folyo hava geçirgenliğini kısıtladığı için süreçteki en büyük riski rutubet oluşturuyor demiş bak. Tamamen kurutulmadan folyoya sarılan, tamamen kurutul... Ha. Abi parayı nasıl... Nerede taşıyorsun parayı deneyimlendiriyorsun ya? Çok farklı dünyaların insanlarıyız bence. Tamamen kurutulmadan folyoya sarılan veya nemli ortamlarda tutulan banknotlar hava alamadığı için zamanla yıpranma ve bozulma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle kapalı kutu, kasa veya folyo içerisine konulacak paraların tamamen kuru olması hayati önem taşıyor. Yani önce bir ufaktan bir ütüleyin. Ya da ütülemeyin, boş verin. Serin, biraz kurusun. Banknotların uzun süre sağlam kalması için saklama alanının serin, kuru ve ısı kaynaklarından uzak olması gerekmektedir. Parayı folyoya sarmadan önce koruyucu bir kağıda sarmak ve nem alıcı paketler kullanmak kağıdın ömrünü uzatıyor demiş. Ayrıca banknotların bozuk paralarla aynı yere konulmaması, zamanla eriyip yapışan kırtasiye lastiklerinden kaçınılması ve radyatör, soba veya doğrudan güneş ışığı alan yerlerden uzak tutulması büyük önem taşıyor diyor haberde. Bir de tabii dolandırıcılara karşı da dikkatli olun. Bir telefon gelebilir, ondan sonra evde ne var ne yok hepsi gidebilir. Yani esasında tabii ki bankada tutmak en garantisi. Ama hani bir kısmını tabii evde de tutabilirsin. Bu da normal bir şey denir mi? Ani ihtiyaçlar için falan. Bu da bir yöntem. Ama böyle folyo molyo çok şey yapmayın yani. Ne yapıyoruz? Bak folyoya sararken dikkat ediyoruz. Parada asla nem falan olmayacak yani. Para tamamen kurutulmuş olacak. Yani cebinizde taşıyorsanız, cüzdanda değil, cepte taşıyorsanız, cepte nemlenir o. Hele bu havalarda daha çok nemlenir. Onu ne yapıyorsunuz? Bir etrafa saçın biraz, kurusun tamamıyla. Ondan sonra sarın, ulu orta yerde de bırakmayın. Hırsızlara da davetiye çıkarmayın efendim. 10-24 saatler Radyo S'te. Senan, günaydın, kolay gelsin, hoş geldin demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Hiç enerjim yok bugün diyor. Hafta sonu planım uyumak. O zaman genel bir hafta yorgunluğu var senin üzerine bugünden çokmuş. Ama çarşamba yine iyidir be diğer günlere göre. Severiz yani. Hani hafta sonu kendini gösteriyor işte. Hani plan kurulmasa da yani bir hafta sonunun müjdeleyicisi. Hani uyuyacak olsan bile yani. Bu arada bugün arkadaşlar... son program olacak. Şöyle son program. Bir mola vereceğiz, bir 10 günlük. 31 Ağustos'a kadar, dün söylemiştim gerçi ama tarihi yanlış söylemişim yani, geliş tarihini. Benim, bana kalsa ben o Ekim'e kadar. Bir 10 günlük mola veriyoruz bugünle beraber. Mahmut Bey hoş geldiniz, süper şarkılarla başlamanız harika, saygılarımla demiş. Aynur hoş bulduk, sen de hoş geldin. Evde para yok ki diyor. Cüzdanımda bile nakit bulunmuyor bazen benim demiş. Yani bu büyük çoğunlukta durum böyle. Yani kendini yalnız hissetme. Hani genel halk nasıl derler, profili bu efendim yani bizde. Ama tabii yine de hani aklında olsun, olur bir gün olacağı tutar paranın. O zaman böyle koruyabilirsin yani. Bir adet manifest dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, emekli maaşını çekmeye giden adam bir anda milyarder oldu. Nasıl başarıyorsunuz bunu ya? Tabii bu bir hata belli ama niye bu hata hiç bizim başımıza gelmiyor? ATM'den emekli maaşını ve oğlunun engelli aylığını çekmek isteyen bir vatandaş, bakiye sorgulama ekranında 3 milyar liranın üzerinde para gördü. Abi işte durma, çek git, çek durma orada. Kısa süre içinde kendiliğinden silinen devasa bakiyenin neden olduğu açıklanmış efendim. Gördün bak işte, gördün yani çekmiş olsan gireceksin ama çekmenin tabii dediğimiz gibi hata var ve düzeltmişler hatayı. Yazık gitti. Hindistan'ın Bihar eyaletinde emekli maaşını ve oğlunun engelli aylığını çekmek için bankamatiğe giden 82 yaşındaki bir vatandaş hesap bakiyesini kontrol ettiğinde sıra dışı bir durumla karşılaştı. Yapılan işlem sonrası ekranda kendi hesabında yaklaşık 68,5 milyon euro. İşte 4 milyara yakın para ya. 3 milyar 800. 4 milyara yakın diyelim biz ona. Olduğunu gören yaşlı adam oğlunun hesabını da kontrol etti. Benzer bir anormallik nedeniyle oğlunun hesabında da yüklü miktarda bakiye görüntülendi. İki hesabın ekrandaki toplam bakiyesi yaklaşık 7,5 milyar liraya aştı. 7,5 milyar lira. Efendim ne yaparsınız böyle bir durumda ya? Bir düşünün. Soralım size. ATM'ye gittiniz, para çekeceksiniz. Kartı yerleştirdiniz. Bakıyorsunuz hesabınızda 7,5 milyar lira para var. Bak 7500 lira değil. Bizde hala biliyorsunuz o 6-0 şeyi var, etkisi. 7,5 milyar lira var hesabınızda. Ne yaparsınız? Durumu fark eden bakiye sahibi kaynağının araştırılması amacıyla konuyu yetkililere bildirdi. Ekranda görünen devasa miktarlar birkaç dakika sonra kendiliğinden silindi. Banka şöyle, eyvah biz ne yaptık lan? Oğlum hanginiz yaptı bunu? Uzmanlar tarafından yapılan ilk incelemelerde söz konusu meblağların hesaplara fiilen aktarılmadığı, durumun ATM ekranındaki teknik bir sistem arızasından kaynaklandığı tespit edildi. O ne güzel bir teknik sistem arızası be. İşte orada ekran görüntüsü falan alacaksın böyle hatıra kalsın diye. Hani tamam mesela o ekran görüntüsünü artık bilgisayar üzerinden çok rahat yapabilirsin. Hesap bakiyende işte milyarlarca lira para varmış gibi gösterebilirsin ama iş o değil. Burada fiziken var yani o sırada. Aynı şehirde farklı mahallelerdeki ATM'leri kullanan başka müşterilerin de benzer ekran hatalarıyla karşılaştığı öğrenildi. Hindistan Merkez Bankası bazı makinelerde teknik arıza yaşandığını doğrulayarak olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. Yani banka para dağıtmış senin anlayacağın. Tamam, bu amcamız ahlaklı çıkmış, yetkililerle iletişime geçmiş. Yani bakın ben de ve oğlumun hesabında böyle fazla para var diye. Ya mesela bunu fark edip de kimseye haber vermeden... ...ler var mıdır acaba? İnsan bunu merak ediyor bir taraftan da. Tabii bu paranın peşini bırakmazlar yani. Parayı çektin çektin. Daha doğrusu parayı çektin kaçtın gittin. Kaçamadın sıkıntı büyük. Çünkü orada şey yani çok kısa süre içerisinde bunların hepsini yapman gerekiyor. Efendim bir reklam arasına gideceğiz. Bazen minibüse gidiyorum. Gittiğim arkadaşım minibüsü bekliyor. Yol paramı ödüyor. Ben iniyorum. Olur öyle şeyler. İnsanız da diyor. Aynur ama sanki böyle emojilerden bundan bayağı keyif alıyormuşsun gibi geldi. Arkama bakmadan çeker giderim paraları. Vallahi evet işte bu bir ihtimal ama... Yani çok seri halde yapmanız gerekiyor bunu. Az önce söylediğimiz gibi çok hızlı olmanız lazım. Ve artık adres falan değişmesi lazım yani. Hatta ülke değişmesi lazım öyle söyleyeyim. İbrahim kolay gelsin Mahmut Bey iyi günler demiş. Teşekkür ediyorum hoş geldiniz efendim. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Çok kısa bir aramız var devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Tam radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız. Konuşurken bunu yapıyorsa hemen uzaklaşın demiş. Yalan söyleyen insanın asla saklayamadığı 3 işaret. Şimdi yalanı hepimiz söylüyoruz. Yeri geliyor. Hani bazen şey deriz mesela, işte beyaz yalan deriz. Şöyle deriz, böyle deriz. Hayır, esasında bunun siyahı, beyazı yok. Yalan yalandır. Hani şey falan dedi işte mesela... İşte iki kişinin arasında düzeltmek için falan yalan söylenir. Sen mesela o an belki bunu bir iyilik olarak yaptığını düşünüyorsun ama hani genel çerçeveye baktığında yine yalan söylemiş oluyorsun ve bu yalandan dolayı belki ileride çok daha büyük bir sorun yaşanacak. O yüzden yalandan uzak durmak gerekiyor. Bunun dediğim gibi beyazı, siyahı, siyahı, işte pembe yalan falan filan, bunlar yok. Hikaye bunlar. Ha, söylemiyor muyuz? Söylüyoruz, o ayrı. Bir de yalan söyleyen insanları anlama durumu var efendim. Karşımızdaki insan acaba bize yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? O kadar profesyonel olanlar var ki çözemiyorsun. Mesela vücut dili falan filan deniyor. İşte bununla ilgili de ne vardı hepimizin bildiği, işte bir insan yalan söylerken karşısındaki insanın gözüne bakamaz diye. Biz buna çok çalıştık. Artık karşımızdaki insanın gözünün içine baka baka yalan söylüyoruz kardeşim. Bu hepimiz için geçerli. Bu konuda şey, evrildik. Olduk yani. Yalan söyleyen insanın asla saklayamadığı 3 işaret demiş. Nelermiş bunlar mesela? Bak, dostluklarda, iş ortamında veya ikili ilişkilerde güven sorunu yaşıyorsanız sohbet esnasında bu detaylara dikkat etmeniz şart. Yalan söyleyen bir zihnin beden üzerinde yarattığı baskı saklanması imkansız reflekslere dönüşüyor. İşte gerçeği gizlemeye çalışan bir insanın farkında olmadan yaptığı ve hemen uzaklaşmanız gereken o 3 işaret demiş. Neler bunlar? Bak, göz temasını aniden değiştirme veya sürekli göz kırpma. Ya bu bence yani çok bir şey değil yani. Hatta şöyle bir şey de var. Doğru söyleyen bir insan da mesela göz teması kuramayabiliyor zaman zaman. Evet, o insanın yapısıyla alakalı biraz da. Genel kanının aksine yalan söyleyen her insan gözlerini kaşırmaz. İşte bak, daha az önce söyledik. Çünkü çalıştık buna yıllarca. Aksine inandırıcı olmak için abartılı bir şekilde gözlerinizin içine bakabilirler. Ancak yalan anında beynin aşırı çalışması nedeniyle göz kırpma sayısı aniden artar. Abi onu mu sayacağız? Nasıl sayacağız bir de onu ya? Göz kırpma dediğin şey saniyenin bilmem kaçında birinde gerçekleşiyor. Bir dakika, kaç oldu senin? 50. Hah, yalan. Bunu mu yapacağız yani? Ancak yalan anında beynin aşırı çalışması nedeniyle göz kırpma sayısı aniden artar. Karşınızdaki kişi normalden çok daha hızlı göz kırpıyorsa veya soruyu sorduğunuz an gözleri sağ üçe, kurgu alanına demiş. Sağ üçe mi, sağ uca mı? Sağ üçe yazmış, bilmiyorum. Kurgu alanına kayıyorsa söylediklerini sorgulamanızda fayda var. Bak mesela karşındaki insan fazla hızlı konuşuyorsa ve ona mesela bir soru sordunuz. Akşam neredeydin? Gözler kurgu alanında, işte sağ üç, sağ uçtur o ya, sağ üç, bilmiyorum yani, neyse. Ya da neyse, tamam, sağ üçe kayıyorsa dur, yalan söylüyorsun deyip. İkinci işaret demiş efendim, ses tonunda değişiklik veya gırtlağı temizleme ihtiyacı. Stres ve yalan söyleme anında vücut savaş ya da kaç moduna girer. Bu durum ağız kuruluğuna ve ses tellerinde gerginliğe yol açar. Karşınızdaki kişi aniden sık sık yutkunmaya, boğazını temizlemeye başlıyorsa veya ses tonu aniden tizleşip inceliyorsa bu durum zihnin baskı altında olduğunun net bir göstergesidir demiş bak. Her zamanki ses tonuyla konuşmuyorsa, biraz böyle ses incivik incivik olmaya başladıysa diyor ki orada bir dur. Efendim bir diğer işaret, dudakları birbirine bastırma ve yüze dokunma. Nasıl yani? Yalan söylerken hissedilen suçluluk ve yakalanma korkusu ellerin istemsizce yüze gitmesine neden olur. Özellikle burna, boyuna veya kulak memesine dokunmak en sık görülen reflekslerdendir. Yani siz de konuşurken birisi eğer eli burnuna gidiyorsa, boynuna gidiyorsa, kulak memesine gidiyorsa şunu düşünmen lazım. Bu yalan söylüyor galiba. Orada bir şüphelenmen gerekiyor. Ayrıca dudakları içe çekerek birbirine bastırmak nasıl? Bu mu? Beynin gerçeği söylememe çabasını ve bilgiyi saklama dürtüsünü dışa vurur demiş.
Güveninizi korumak için sözlere değil bedene bakın diyor yine uzmanlar. İletişimde kelimeler kolayca kurgulanabilir. Ancak bilinçaltı refleksi olan beden dili yalan söyleyemez. Bir sohbet esnasında bu üç işaretten birkaçını aynı anda gözlemliyorsanız kendi sınırlarınızı korumak ve duygusal olarak zarar görmemek adına o kişiyle aranıza mesafe koymanız en sağlıklı adım olacaktır diyor. Bir de tabii şu da olabiliyor. Bir insanın yalan söylediğini biliyoruz ama yalan söylediğini bile bile inanmaya şartlandırıyoruz kendimizi mesela. O da bambaşka bir durum. Orada artık karşı taraftakinin suçu yok yani. Suç bizde. Bariz bas bas bağırıyor. Ben yalan söylüyorum, yalan söylüyorum diye. Ama biz ısrarla yok değildir, değildir diye. Maalesef sonrasında yıpranan yine biz oluyoruz tabii ki. Ay ay ay ay ay ay. Pekala. Hareketlerinden dolayı bir insanı sorgularsak o kişi bize nasıl cevap verir? Yumrukla mı, sözle mi düşündürücü enteresan? Hayır, sorgulamak derken. Şimdi mesela az önce bahsettiğimiz hareketlerden birini yapıyorsa öyle sorguya çekmeyeceksin. Sorgu öyle, o sorgu değil yani. Hani sen sorgulayacaksın, hani acaba yalan mı söylüyor? Bu böyle dedi, hiç de inandırıcı gelmedi diye. Oturup eller yukarı yapmayacaksın yani. Senan, yalan makinesi alsak olmaz mı diyor. Varsa öyle bir şey satılıyor mu internete falan? Bir de ne gerek var yani, biz ya zaten hani insanları tanıyorsun, çevrendeki insanları tanıyorsun. Kimin ne kadar yalan söyleyebileceğini biliyorsun zaten. Bu hadi otomatik yükleniyor hepimize bu güncelleme. Bir arkadaşım var mesela, diyorsun ki bu asla yalan söylemez. Hani asla derken mutlaka söyler de hani öyle şey değil. Hani hayatını etkileyecek türden söylemez. Birini biliyorsun mesela, bunun diyorsun 10 söylediğinden 9'u yalan zaten. Hani zaten tedbiri biz esasında ona göre alıyoruz baktığında. Bu, makineye çok gerek var mı bilemedim. Bir de makineye mi oturacağız? Gel sen böyle diye. Şu sandalyeye otur, bir şey deneyeceğim. Efendim bir adet Aylince dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz yine.

Yalnız yapay zeka Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı illeri seçti denmiş. Geçen yine seçmemiş miydi ya? Yani tabii bunu her an siz de yapabilirsiniz. Bunun için illa kendi böyle şey değil. Bunu normal güzellik yarışmaları gibi düşünmeyin. Açın yapay zekayı. Dur açalım mesela. Ne diyecek? Çok merak ediyorum. Gemini'yi açalım. Yazalım. Türkiye'nin en güzel kadınları nerede yaşıyor diye soralım mesela. Nerede yaşıyor? Bakalım ne çıkacak? Tabii bunu bu şekilde sormaman lazım. Yani biraz daha böyle detaylandırman lazım. İşte hani neye göre, kime göre. Yani aranan özellikler falan zaten aynısını yazıyor bak doğal olarak. Hakikaten mesela bak ilk sırada benim cevaba şey ilk sırada İzmir var. Sonra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Trabzon ve Rize, Mardin, Eskişehir diye sıralamış. Haberde nasıl yapmışlar mesela? Zirvedeki şehir ezber bozdu diyor. Haberde mesela ilk sıraya İstanbul'u koymuşlar. Bunu ben istersem ilk sıraya İzmir'i de koyarım, Bursa'yı da koyarım yani haber olarak yazdığım zaman. Burada şey demiyor ki. Bak mesela ben yazdığımda şey demiş. Geleneksel olarak Türkiye'nin estetik ve modern güzelliğin merkezi kabul edilir diyor. İzmir'i mesela ilk sıraya koymuş. Haberde İstanbul'u koymuşlar ki başlık aynı. Kozmopolit yapısıyla diyor. Neyse biz habere göre gidelim. Evet ilk sırada İstanbul var efendim. Metropol yaşamının getirdiği dinamizmi bünyesinde barındıran kent farklı kültürlerin kesişim noktası olma avantajını taşıyor. Trendleri yakından takip eden bakımlı ve stil sahibi çizgisiyle metropol kadını modern zarafeti temsil ediyor demiş. Gerçi burada da şey mi hani bir sıralama mı yapmışlar yoksa işte Türkiye'nin en güzel kadınları hani nasıl derler birinci, ikinci, üçüncü diye mi yoksa hani burada güzel o da güzel gibi mi? Bak ikinci sırada İzmir var. Ege enerjisi ve karizmatik duruş diyor. Değerlendirmenin odak noktasında yer alan Ege'nin kıyı kenti neşeli mizacı ve kendini olan sarsılmaz güveniyle öne çıkan bir profil çiziyor. Kentin rahat yaşam temposu kadınların stiline ve dış görünüşüne samimi bir ışıltı olarak yansıyor demiş. Üçüncü sırada Eskişehir var. Gençlik dinamizmi ve entelektüel çizgi diyor. Kültürel canlılığı ve yüksek öğrenci nüfusuyla bilinen bu İç Anadolu şehri, enerjik atmosferini şehirde yaşayanların duruşuna da yansıtıyor demiş. Rahat ama özenli giyim tarzı entelektüel bir birikimle birleşerek kentin özgün kimliğini oluşturuyor diyor. Sonrasında dördüncü sırada Mardin var efendim. Mistik bakışlar ve belirgin hatlar demiş. Mezopotamya coğrafyasının tarihi dokusunu taşıyan bölge, karakteristik yüz hatları ve derin ifadelerle dikkat çekiyor. Doğulu estetik anlayışının asil bir yansıması olan bu hatlar kendine has etkileyici bir görünüm sunuyor diyor. Ve sonrasında devamında 5 Bursa ve Balıkesir. Marmara'nın duru ve zarif dokusu demiş mesela. Bunlar biz yazdığımızda da çıktı ya. Geniş demografik çeşitliliği ve tarihsel göç hatlarının etkisiyle şekillenen genetik zenginlik bu iki kente berrak bir cilt yapısı ve zarafet olarak karşımıza çıkıyor. Doğal güzelliğin ön planda olduğu bu hatta duruluk anahtar kelime konumunda demiş. Ve son olarak Trabzon ve Rize, Karadeniz'in doğal canlılığı diyor. Hemen hemen bütün bölgelerden örnekler vermiş yani baktığın zaman. Coğrafi koşulların ve yayla ikliminin kazandırdığı zindelik, Doğu Karadeniz bölgesinde canlı ve taze bir cilt yapısıyla kendini gösteriyor. Yapaylıktan uzak doğal halini koruyan bu görünüm, bölge insanının karakteristik neşesiyle bütünleşiyor. Anadolu'nun her bir köşesi ikliminden kültürüne kadar pek çok faktörün birleşimiyle kendine özgü bir estetik zenginlik barındırıyor diye nokta koymuş. Hani ne şiş yansın ne kebaba döndürmüş. Evet sıralama bu şekilde ama burada bir sıralama yok esasında. Yani hani birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu diye değil. Habere biraz böyle enerji katmak adına işte zirve değişti falan filan demişler ama bak. Yapay zeka yazdığımız zaman da aynı şeyler çıkıyor. Orada da birinci sırada İzmir olarak görünüyor yine. Teredet teredet teç. Ay ay ay ay. Aman insanın gönlü güzel olsun be. Biz de konuya çok daha başka yerden bakalım. Vay Çiğdem diyor ki İzmirliyiz Mahmut Bey bir şey mi oldu? Yok efendim sizlik bir şey yok.

Aykut neresi olduğu önemli değil abi, yeter kozun demiş. Oğlum, sevgili arayın diye denmedi zaten. Bu başka bir şey bu ya. Nereden nereye gidiyorsunuz hemen? Efendim yeni saate merhaba diyeceğiz. Az sonra ilk saatin sonundayız. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Çok kısa mini minnacık bir aramız olacak. Ara sonrasında yeni saate kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Oh.

0: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Ayna şarkılarından Melis Fist Tırtıl radyonuzdaydı. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Zihinsel odak bağışıklığı etkiliyor denmiş. Yeni bir bilimsel çalışma. Dikkatin nereye yöneltildiğini. Sadece acı algısını değil, bağışıklığı da etkileyebileceğini ortaya koydu. Nasıl, ne yapacağız yani? Araştırmaya göre dikkatin bedensel hislere veya başka uyaranlara odaklanması, vücutta ölçülebilir biyolojik yanıt farklılıklarına yol açıyor. Bilim insanlarının yaptığı deneyde 57 sağlıklı gönüllünün bir grubun dikkatlerini doğrudan acı hissedilen bölgeye odaklanmaları istenirken. Tamam, o sırada ise acı hissetmiyorsa ne olacak? Bir acı yok. Oğlum ne yaptınız millete? İşkence mi yaptınız? Tamam, neyse. 57 sağlıklı gönüllünün bir grubun, gönüllüden bir grubun dikkatlerini doğrudan acı hissedilen bölgeye odaklanmaları istenirken. Şu an mesela var mı efendim vücudunuzda acı hissettiğiniz bir yer? Diğer grubun dikkatini başka yöne çekmesi sağlandı. Elde edilen bulgular beyinle beden arasındaki çift yönlü iletişimi ve zihinsel odağın bağışıklık sistemi süreçleri üzerinde somut etkisini bir kez daha kanıtlıyor demiş. Yani elde edilen son bulgu derken ne bulgusu elde ettiniz abi? Bir haber yapmışsınız. 57 kişi, 57 gönüllü var. Sağlıklı bunlar. Bu 57 gönüllünün bir kısmının dikkatleri doğrudan acı hissedilen bölgeye çekmeleri istenmiş. Nedir mesela? İşte atıyorum dirseğini. O dirsek acısı da abo. Bak dirsek, diz böyle köşeye çarptığın zaman ki çarpılır. Ondan sonra mesela nedir şey ayak parmağı hele bir de soğuk bir havada. O böyle dirseğin tam sinir yeri böyle çarparsın ya, bir kitlenir kalırsın orada. O dünyanın en fena anıdır yani, beyninde şimşekler çakar, hararet yükselir, birden düşer. O fena bir şeydir ya, yaşamayan yok onu. Tamam, acı hisseden bölgeye odaklandık o sırada. Ne oluyor ondan sonra? Diğer grupta dikkate başka yöne çekmiş. Tamam, elde edilen bulgular işte abi, bu bulgulardan bahsetsen de hani biz de bir şey yapsak. Ne yapalım mesela, acı hisseden bölgede mi kalalım? Onu bari söyleselin. Yoksa mesela bir acı oldu işte diyor, dirseğimizi çarptık mesela. Acı yok Rocky diye bağırıp başka tarafa mı odaklanmaya çalışalım? Ya da mesela şey mi yapacağız, hani bağışıklığı güçlendir, bağışıklığı güçlendir. Kendi kendimize böyle telkinler verip hani bu şekilde mi yola çıkacağız? Keşke bunlardan da biraz bahsetseydiniz. Daha böyle bir aydınlanma. Ama böyleymiş yani sevgili dinleyenler. Sonuç olarak zihinsel odak bağışıklığı etkiliyor denmiş. Ama nasıl etkilediği konusunda bilemiyoruz vallahi. Orada kalmış yani durum. 11-10 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Yeni saate merhaba dedik. Çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın ortasındayız. Yavaş yavaş hafta sonu kendini göstermeye başladı ufukta. Umarız güzel bir hafta sonu olur. En azından şöyle bir hava durumuna baktığımız zaman nasıl bir manzara çıkıyor karşımıza. Güzel. 34 dereceler, 35 dereceler. Ondan sonra 33'leri falan göreceğiz. Yani bir yağış görünmüyor. Bir adet Yaşar dinleyelim. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Babalar gibi radyonuzdaydı. Efendim şöyle bir astroloji dünyasına uğrayalım sizlerle. Bakınız, yanlarında durmak bile ömür tüketiyor demiş. Sadece önce ben diyen o üç burç, önce ben. Tamam, durma o zaman yanlarında bu kadar ömür tüketiyorsa. Neler var bunlar? Neler var burada? Efendim ilk sırada Koç burcu var. Bak, evrenin merkezinde sadece o var diyor. Bence bu haberin editörünün koçlarla bir sorunu var. Zodyanın ilk burcu olan koç, çocuksu dürtüleri ve liderlik arzusuyla bilinse de ilişkilerde tam anlamıyla bir önce ben figürüdür demiş. Bir koç burcu için kendi istekleri, planları ve duyguları her şeyden önce gelir diyor. Öyle misiniz efendim sevgili koç burçları? Kimler koç burcu? Karşısındaki kişinin ne hissettiğini düşünmeden hareket edebilir ve eleştirildiğinde bunu bir saldırı olarak görür. İstediği bir şey hemen gerçekleşmezse çevresindekileri hırpalamaktan çekinmez demiş. İkinci sırada sadece önce ben diyen üç burç demiştik efendim. Ömür tüketiyorlar diyor. Haber diyor, ben demiyorum bak. İkinci sırada Aslan burcu var. Ben merkezciliğin astrolojik tanımı demiş, hem de çok iddialı. Aslan burcu doğuştan gelen spot ışığı sevgisini hayatının her alanına yayar. Sahne hep onun olmalı, başarılar sadece ona ait sayılmalıdır. Bir aslanla dostluk ya da ilişki kurduğunuzda sohbetin dönüp dolaşıp her zaman onun başarılarına, dertlerine veya görünüşüne geldiğini fark edersiniz diyor. Aslanlar. Sürekli övgüyle ilgi beklemesi, etrafındaki insanların duygusal ihtiyaçlarını tamamen görmezden gelmesine yol açar demiş. Ve son burcumuz. Şimdi koç varsa, aslan varsa zaten genelde onun ardından bir akrep geliyor. Artık alıştık buna. Yani bu listede bu iki burç varsa genelde akrep de oluyor ardından. Baba kendi çıkarı için her şeyi kullanır diyor. Gizemli ve stratejik yapısıyla bilinen akrep burcu, bencilliği en derinden ve hissettirmeden uygulayan gruptadır. Kendi güvenliği, duygusal konforu ve çıkarları tehlikeye girdiğinde acımasızlaşabilir demiş. Karşı tarafın ne kaybettiği veya ne kadar üzüldüğü bir akrebin umurunda değildir. O sadece kendi kazanımına odaklanır. Kontrolü elinde tutmak adına çevresindekilerin zayıflıklarını kendi lehine kullanmaktan asla çekinmez demiş. Üçü de birbirinden fena. Evet, bu üç burcumuz efendim. Neydi? Yanlarında durmak bile ömür tüketiyor diyor. Sadece önce ben diyorlar. Koç, aslan ve akrep burcu. Bak, Senan şey demiş. Aslanla ilgili söylediğin kesinlikle doğru diyor. Ya mesela bu burçlardan olanlar niye yazmıyorlar? Çünkü genelde de yazılmaz zaten. Böyle kötü özellikler sergilendiğinde. Çünkü hani kendimize de kova da olsa ben de aynı şeyi söylerim yani. Hep ben merkezci oluyorlar. Dünyanın onların etrafında dönüyor gibi düşünüyorlar demiş. Senan'ın da yorumu böyle. Efendim şöyle bakalım ha. İbrahim, ben başağım abi, benlik bir şey yok diyor. Sen sakin devam. Siz etrafı toparlamaya devam abicim. Masada bak, her şey simetrik olsun. Onlara aman dikkat. Bir adet bayağıdır dinlemediklerimizden. Bir Burcu Güneş dinleyelim. Burcu Güneş dinliyoruz da bu şarkı bayağıdır denk gelmiyordu. Bir Sahil'den dinleyelim, sonra buradayız.

dinleyiciler. Lütfen efendim yeni şarkı yapmayın artık bak. Neden böyle oluyor peki? Harvard Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü araştırmada 2017-2022 yıllarında yayımlanan ve tek günde dijital müzik platformu Spotify'da en fazla dinlenen 10 albüm incelendi. Tamam, bazı şarkılardan falan bahsetmişler. Burada tabii şarkılar çok önemli değil esasında. Yani bu şarkılardan dolayı değil, şarkıların çok dinlenmesiyle alakalı. Uzmanlar albümlerin yayınlandığı günlerde Amerika'da en fazla dinlenen 200 şarkının toplam dinlenme hacminin albüm yayınlarının hemen öncesindeki ve sonrasındaki günlere kıyasla %43 arttığını belirledi. Tamam, yeni çıkmış çünkü, gayet doğal. Yani dinleyeyim diyorsun, bakayım nasıl bir şarkıymış diyorsun. Hoşuna gidiyor, tekrar dinliyorsun falan filan. Amerika'daki ölümle sonuçlanan motorlu araç kazalarının kaydedildiği nüfusa dayalı veri tabanından yararlanılarak albümlerin yayınlandığı gün... Oğlum şunu merak ediyorum, bu nasıl aklınıza geldi ya? Kim, bu fikir kimden çıktı? Arkadaşlar, yeni bir şarkı çıktığı zaman, yani popüler bir şarkıcının, sanatçının yeni şarkısı çıktığı zaman acaba trafik kazaları artıyor mu artmıyor mu, şuna bir bakalım mı diye kimin aklından çıktı bu fikir ya? Neyse, albümlerin yayınlandığı günlerdeki ölüm oranlarını yayın tarihinden önceki ve sonraki 10'ar günle karşılaştıran araştırmacılar, haftanın günü, resmi tatiller ve mevsimsel olaylar dikkate alındığında büyük albümlerin yayınlandığı günlerde trafik kazası sonucu ölümlerin benzer günlere kıyasla %15.1 arttığını tespit etti. Ünlü bir sanatçının yeni bir şarkısı, yeni bir albümü çıktığı zaman o aralar trafikten uzak durun efendim. Önce bir şarkıyı evde içselleştirin, defalarca dinleyin ya da iş yerinde. Ondan sonra yola çıkın. Çalışmanın baş yazarı Dr. Petal, insanları telefon kullanmaya rastgele yönlendiremezsiniz ve sürücüler kaza öncesindeki birkaç saniyede ne yaptıklarını nadiren söyler. Albüm yayınları, yol koşulları, hava durumu veya sürücünün kim olduğu ile ilgisi olmayan nedenlerle akıllı telefon kullanımının ülke genelinde arttığı bir gün sunuyor değerlendirmesinde bulundu. Sürücünün bak telefonun kilidini açması, uygulamayı açması, telefonun kilidini açıyorsun, arabadasın, uygulamayı açıyorsun, Spotify veya işte ne bileyim YouTube müzik de olabilir. Yeni albümü bulması, bunları bak daha önceden playlist yapama ya. Şarkı listesini incelemesi, oho, ve istediği parçaya dokunması gerektiğini belirten Petal, bu süreçte sürücünün birkaç saniye boyunca ekrana bakabileceğini ifade etti. İşte o birkaç saniyede her şey oluyor zaten, olan oluyor. Sürücünün telefonun, tamam bunları şey yaptık, araştırmanın sonuçları yayınlanmış dergide. Ama bunun da kolay bir tarafı var yani, Spotify olabilir, YouTube müzik olabilir, artık hangi uygulamayı kullanıyorsanız aracınızda. Bunun playlistini daha önceden yaparsınız. Yani arabayı binmeden önce şarkıyı eklersin listeye. Arabayı bindiğinde play'e basarsın. Olur biter yani. Çok çok bir şey değil yani bu. Ya da bilmiyorum. Ben genelde öyle yaptığım için belki de. Ben daha önceden hazırlarım işte. Hoşuma giden bir şarkı varsa onu hemen listeye eklerim. Bir de arabada rahat rahat dinlerim. Hani oturup böyle o şarkıya da uzun uzun bakmam. Dur bakayım bu nasılmış, hangi şarkıymış falan filan diye çok bakmam yani. Enteresan ama dediğim gibi bu kimin hakkında geldiyse öncelikle onu bir tebrik etmek gerekiyor. Hakikaten helal olsun. Dıt dırı dıt dırı dıt. Ay, bir Göksel dinleyelim. Neydi bu? Be oğlum. Sonra beraberiz yine.

Göksel ve Oğlum radyonuzdaydı. 11.29 saatler Türkiye'nin en hayat doğru radyosunda Radyo S95.6. Çarşamba günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Evet, çok kısa bir reklam aramız olacak. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
4: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: radyolarınızdaydı. Efendim yolda, trafikte, giderken araçta böyle arabanın camına asılmış beyaz bir atlet görmüşsünüz var mı efendim? Yani ben tabii ki gördüm. Hani veya havlu falan da asılıyor. Ama hiç böyle düşünmemiştim mesela. Bak trafikte arabaya asılmış beyaz atlet görürseniz hemen yavaşlayın diyor. Niye ki? Seyir halindeyken veya yol kenarında duran bir aracın camına asılmış beyaz bir atlet görürseniz sakın görmezden gelmeyin. Yüzyıllardır süregelen ve sürücüler arasında sessiz bir kod haline gelen bu alışkanlık meğer zamana karşı yarışılan hayati bir mesaj taşıyormuş diyor. Bunu bilen var mı mesela? Ben ilk defa duyuyorum bunu. Veya mesela bunu yapanlar bunun için mi yapıyor? Mesela bazen görüyoruz işte havlu falan cama sıkıştırılıyor ama daha çok hani kurusun diye sanki. Ya da içeri mesela güneş gelmesin diye. Biz daha çok böyle bizde yani bu durum. Yolda ilerlerken camından veya dikiz aynasından beyaz bir bez sallayan ya da kapı camına beyaz bir atlet sıkıştırmış bir araçla karşılaşabilirsiniz. İlk bakışta anlamsız veya kafa karıştırıcı gibi görünen bu basit yöntem, otomotiv dünyasında ve karayolu trafiğinde en eski, en etkili sessiz iletişim kanallarından biri olarak kabul ediliyor. Sözcüklerin yetersiz kaldığı ve teknolojinin çaresiz kaldığı anlarda devreye giren bu hayati işaret, sürücülerin ve yayaların dikkatini çekmeye amaçlıyor demiş. Ve o sırada mesela 112'yi falan arasak daha doğru olmaz mı ya? Ne bileyim, gerçi hoş hani iletişimin olmadığı yerde diyor da, tamam gelen arabaya mesela el kol atsak. Enteresan. Özellikle cep telefonunun çekmediği, internet erişiminin bulunmadığı ya da iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu tenha yol güzergahlarında araç camına asılan beyaz atlet doğrudan bir yardım çığlığıdır demiş efendim. Hani onu diyorum yani, durup mesela direkt yardım istesek. Aracında çözülemeyen ağır bir mekanik arıza meydana gelen, yakıtı tükenen ya da araç içinde aniden gelişen ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hareketsiz kalan sürücüler bu yönteme başvurur. Beyaz renk evrensel anlamda zararsızlığı ve yardım talebini temsil ettiği için yoldan geçen diğer sürücülerin ve devriye ekiplerinin dikkatini çekmek üzere camlara asılır. Şimdi tamam, devriye ekiplerine eyvallah, dikkatini çeksin de, ama şimdi arkadaş günümüzde düşün, tenha bir yolda gidiyorsun özellikle. Bir tane araç önde gidiyor veya sağa çekmiş, beyaz atlet asmış cama işte, ne bileyim, veya aynaya. Abi şimdi durmak da, yani günümüz koşullarına baktığında hani durmak da biraz cesaret işi. Ne olduğunu bilmiyorsun. Tamam hani evet, mesaj olarak yardım çığlığı gibi görünüyor ama acaba öyle mi? Ya. Trafikte seyir halindeyken bu işareti taşıyan bir araç gördüğünüzde ilk olarak aracın yanından geçerken kontrolü kaybetmemek ve olası bir yaya çıkışına karşı hızınızı hemen güvenli bir seviyeye indirmeniz gerekir demiş. Hani dikkatli geç diyor yani. Issız bir bölgedeyseniz doğrudan durmak yerine güvenli mesafeden durumu süzmeli. Evet yani direkt yanında, Allah korusun ya. İmkan varsa ve eminseniz yardım etmelisiniz. Durma imkanınız yoksa bile aracın bulunduğu konumu, plakasını veya kilometre taşını vakit kaybetmeden yol trafiğinden sorumlu emniyet, jandarma veya acil çağrı merkezine bildirmek hayat kurtarabilir demiş. Evet, muhtemelen diğer seçenekler daha doğru gelir. Yani uzaktan bir bakacaksın, ne oluyor ne bitiyor ki, orada da yanılabilirsin. Hani yanından geçtiğinde plakayı alacaksın, bulunduğu yerin konumunu alacaksın, telefon çektiği gibi hemen arayacaksın, söyleyeceksin. Bu daha çok yapılabilir gibi geliyor. Çünkü günümüzde bir de bir dünya gasp masp haberleri okuyoruz. Hani o öyle bir durumda, hele bir de ıssız bir yerde durup, hele ki bir de yalnızsanız diyeyim. Ki gerçi yanınızda birileri varsa da yani yine sıkıntı da, durmak biraz cesaret işi. 11.42 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim çarşamba gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Ve artık son çeyreğe doğru gidiyoruz adım adım. Sevgili Hasan, tünaydın Mahmut Bey demiş. Tünaydın efendim. 10 gün mola veriyoruz da ne ya diyor. Tatil. Ha, Elvis Presley tabii. Bir nefes arası diyeceğiz efendim ona biz. Yani kızgın kumlardan serin sulara da mı atlamayak? Aynur Mahmut Bey, sizi tesadüfen karşılaştık ama sizi tanımak güzeldi diyor. Size sağlıklı, huzurlu, iyi tatiller diliyorum. Saygılarımla demiş. Döndüğünüzde biz buralarda bir yerlerde oluruz diyor. çok uzun değil ya. İşte bugün bitiriyoruz. Pazartesi, bir sonraki pazartesi başlıyoruz yani. Keşke daha uzun olsa. Kimse durmaz bu uyarıyla. Güven yok çünkü diyor. Yani evet. Güven yok bir taraftan. Yaşanan bir dünya olay var insanın aklına gelecek. Var da var yani. Ne acı ki. Manzaramız böyle. Ay ay ay ay ay. Şimdi bir adet Deniz Seki dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş programı toparlayalım.
1: Bursa Radio S.

0: Kargo Şair'in elinde radyonuzdaydı. 11.54 oldu saatler, gitme vakti geldi. Efendim sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Evet, kısa bir ara veriyoruz programa şimdi. Bu pazartesi bir sonraki pazartesi, yani 31 Ağustos mu oluyor? 31 Ağustos günü saat 10'da yine burada Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da namütenayi muhabbette görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Az TV ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Dışım ayrı bahar, içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım. Unutamadım. Unutmadım.

0: reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Medikabil bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Özgür Temiz, Nilüfer Hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. 444-8-112 medikabil.com

Sanki bir Mayıs benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz, Ağustos'a selam çakar beni.

0: Hırsızım bebeğim utanmam.
1: Reklam. Radyo E.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Reklam.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz.

Ama dön artık, uyanır uyanmaz düşüncemdesin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve, onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin? Nazlı

0: Bursa Radyo S.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde. Tükenmişti